0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.